amanyi na kutunu mensu na kutunu bi mensu na kutunu na mabu. Come on, I won't let them cheat me. Nyame ya sahene amanyi na rekutunu mensu so na kutunu.